0: Ma bu sok binari değiş.
1: Kibayo.
0: Değil mi Jibayo? I'm really proud of you. Narım akuşi tayna.
1: I'm a relationship, my problems that are akuşi skari rakayna.
0: Ma be esteri agari barna sok bina. I'm sorry.